ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar...

0: Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini
1: çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kaçırılmasını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalan.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. 7.24'ü gösteriyor saatler. Nasıl, sevdiğiniz melodileri, sevdiğiniz şarkılar çıktığında biliyorum ki birçoğunuz radyonuzun sesini biraz daha açıyor. O zaman biz güzel şarkılar çalmaya, dinlemeye devam edelim ve biraz sonra da bakalım günün hava durumu bize ne söylüyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1. 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 20 Ağustos Perşembe sabahındayız. Güzel bir gün bizi bekliyor. Az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı Trakya'da 34-35 derece dolaylarında. Geçtiğimiz hafta etkili olan Poyraz'ın tabii etkisini kaybetmesiyle beraber meteoroloji etkileri bu haftanın sıcak geçeceğini söylemişti. Hem Basra Körfezi'nden hem de Afrika'dan gelen sıcaklar birleştiler ve yurdumuzu etkisi altına aldılar. 27 Ağustos'a kadar böyle sıcak gidecek günler, haberiniz olsun.

0: Kulpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
7: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
8: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Biliyorsunuz YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. İlginç noktalar var. Ders olması gereken noktalar var. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5 oldu. Yani neredeyse devlet üniversiteleri %100 doldu. Bu yaşanan ekonomik şartlar dolayısıyla vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı daha aşağılarda kaldı. 26 devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliğine tek bir öğrenci bile tercih etmemiş. 204 bölümü hiçbir öğrenci tercih etmemiş. 102 bölüme ise sadece 7 öğrenci yerleşmiş. Bazı programlarda kontenjanların yarısı bile dolmamış. Çok örnek var. Ama tabii demek ki böyle her yerde üniversite olması da iyi bir şey değil.

0: PFM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Hospital.com.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Dünyada birinci olduk ama yanlış konuda. Türkiye'de günlük kişi başına tüketilen sigara sayısı 17 ile dünya birincisi olduk. Türk gibi sigara içiyor diye bir deyim vardır Avrupalıların kullandığı. Her iki erkekten biri Türkiye'de sigara kullanıyor. 18 yaş üstündeki her 4 kadından biri de Türkiye'de sigara kullanıyor ve sigara kullanımı bakımından dünyada birinci sıradayız ne yazık ki. Bizi Yunanistan, İsrail, Japonya ve Avusturya takip ediyor. Öte yandan hatırlatalım, Japonya ve Türkiye dünyadaki sigara yasaklarını en sıkı uygulayan ülkelerin başında geliyor. Ama aynı zamanda en çok sigara tüketilen ülkelerin de başında geliyor. Demek ki yasaklar tek başına yeterli olmuyormuş. Çok açıdan değişemem sen gibi. Bana verdi zarar, seyreden yazı bile geçmeden kış.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinde Perşembe'nin haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'in Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız hiç ihmal etmeyin. Hemen telefonları çıkarıp Instagram'a Küpe FM diye yazarak bizi takibe alabilirsiniz. Orada hem güncel haberleri paylaştığımızı hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturduğumuzu göreceksiniz. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Serkan biraz sonra haberlerin hemen ardından çok güzel bir şarkı listesiyle sizlere eşlik ediyor olacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpefem.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-27 eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildiği, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği belirtildi. Yunan basını, Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle birlikte bölgede yeni bir savunma dengesi oluştuğunu yazdı. Olası bir ABD çekilmesinin Türkiye'nin bölgesel gücünü artıracağı belirtilirken, Yunanistan ve İsrail'in bu süreçten olumsuz etkileneceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe, Sidiki Şerif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı. Gineli santrfor, Premier Lig'de mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal Takır'ın Süper FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 20 Ağustos Perşembe sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Haftanın son virajına girdik. Hafta sonuna şunun şurasında ne kaldı ki? Çaylar kahveler hazırsa sabah trafiğinde olanlara sabır, güne yeni uyananlara bolca enerji diliyoruz. O yalnızca şarkı söyleyen bir isim olarak değil, sahnesi, dansı, klipleri, stylingi ve yıldız imajıyla başından beri tam bir pop yıldızı olarak konumlanan Benim Ol'la başlayan yolculukta kısa sürede çok çok martılar yalancı ve arıyorum gibi hitlerle dev bir pop kariyerine dönüşen Türkçe popta popstar kavramının yeniden şekillendiği dönemin en güçlü örneklerinden biri olan Edis'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Ağustos ayının o güzel sıcacık günlerinden birine daha birlikte uyandık. Takvimler 20 Ağustos Perşembe'yi gösteriyor. Perşembe günlerinin o kendine has biraz kaldı havası vardır ya. İşte tam da o moddayız bugün. Harbiye'de yalnızca şarkılarıyla değil, müziği, sahne prodüksiyonu ve stiliyle bütünleşen güçlü bir geceye imza atan, taşın hafızalara kazınan, yoluna taş koyduğum sözünü adeta sahneye taşıyan, ödüllü oyuncu Pınar Yıldırım'la da söylediği "Ben Unuturum" şarkısının sonunda sahnede parça orijinalinde yer alan tiradı, özel tasarım bir sahne kıyafetiyle okuyan Gökhan Türkmen bizlere sesleniyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol mega düğün salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

İster işte masanızın başında olun, ister yollarda, ister evde ilk kahvenizi yudumlayın. Bugün de yalnız değilsiniz. Önümüzdeki saat boyunca günün yorgunluğunu hafifletecek harika bir müzik listesi hazırladık. Ruhu dinlendiren şarkılarla güne merhaba diyoruz. Zamansız şarkılar, güçlü vokaller ve farklı kuşakları buluşturan repertuvar Festival Park Yeni Kapı'da büyük bir pop müzik şölenine dönüştüren, 1990'lardan bugüne uzanan güçlü repertuvarıyla geceye farklı bir renk katan Zalim, Tuana, Medcezir ve Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşkı gibi şarkılarla alanı büyük bir açık hava korosuna dönüştüren Levent Yüksel şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Riskli yapıların dönüşümüne sağlanan 1.8 milyon liralık en büyük finansal destek yarısı bizden için başvuru süresi 31 Aralık 2026'da doluyor. Riskli yapısı onaylanan konut ve iş yerlerinin tamamının kampanyadan yararlanmasının önü açılsa da vatandaşların riski tespiti, müteahhit bulma, tahliye, yıkım ve ruhsat süreçlerini dikkate alarak başvuruyu son günlere bırakmaması gerekiyor. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rengin Ak, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranının %99,53'e ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın sonuna doğru yaklaşırken yazın o güzel enerjisini biraz daha hissediyoruz. Yeni bir gün ve yeni umutlar bizi bekliyor. Kahvenizi aldıysanız radyonuzun sesini biraz daha açın. Bugün de güne birlikte devam ediyoruz. Farklı isimlerle bir araya geldiği 6 artı 1'in projesinde ikinci düet çalışmasını da müzikseverlerin beğenisine sunan projenin yeni şarkısı olan Nasıl Uyuyorsun'da Gülden'le düet yapan Ebru Yaşar bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ağustos'un sonlarına doğru ilerlerken yazın sıcaklığını hala iliklerimizde hissediyoruz. Bugün 20 Ağustos Perşembe, haftanın yorgunluğu biraz üzerimizde olabilir ama hafta sonu artık göründü. Şimdi güzel bir müzik, sıcacık bir kahve ve biraz da keyif zamanı Perşembe gününe eşlik etmek için buradayız. Gününüz güzel, enerjiniz bol olsun. Vereceği kısa ara öncesi son konserini de Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda veren, tüm zamanını stüdyoda üreterek geçiren ve yeni şarkılar hazırlayan, Harbiye konserinde hayranlarına bir de sürpriz yapan, Ölmem Ölemem isimli yeni şarkısını ilk kez Harbiye sahnesinde seslendiren, oğlunu kucağına almak için gün sayan Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin bizlere sesleniyor.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Küpe FM reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.

Belki dün istediğiniz gibi geçmedi, belki kafanızda çözülmeyi bekleyen onlarca şey var ama bugün yeni bir sayfa. Kendinize biraz zaman verin, güzel bir nefes alın ve güne umutla devam edin. Biz de bugün müziklerimizi sizler için seçtik. Güne birlikte güzellik katıyoruz. Son yıllarda yalnızca müziğiyle değil, giyim tarzıyla da sık sık gündeme gelen, özellikle sahne ve günlük hayatında tercih ettiği parçalar, aksesuarlar ve kombinlerle onun oluşturduğu imajın önemli bir parçası haline gelen, bu nedenle sosyal medyada zamanla güzel giyinen ünlü algısının da oluştuğu, tarzında sokak modasını, lüks parçaları ve güncel trendleri bir araya getirmesiyle gençler arasında moda konusunda da takip edilen isimlerden biri haline gelen Blok 3 radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1. 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-27 eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildiği, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği belirtildi. Yunan basını Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle birlikte bölgede yeni bir savunma dengesi oluştuğunu yazdı. Olası bir ABD çekilmesinin Türkiye'nin bölgesel gücünü artıracağı belirtilirken Yunanistan ve İsrail'in bu süreçten olumsuz etkileneceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe, Sidiki Şerif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı. Gineli santrfor, Premier Lig'de mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler tam öğleyi gösteriyor, günün tam ortasındayız, enerjiyi hiç düşürmüyoruz. Çalışırken yorulanlar, yemeğe çıkanlar ya da direksiyon başında öğle trafiğinde olanlar. Tempo şimdi daha da yükseliyor. Haftanın yorgunluğu perşembeden hissettirmeye başladıysa modunuzu yükseltecek. En hit parçalarla ritmi yakalamaya devam ediyoruz. Radyonuzun sesini açın, öğle kuşağı başladı. 2026 yaz turnesi kapsamında Çeşme Açık Hava'da hayranlarıyla buluşan, konseri izleyenler arasında yer alan Ceylan Ertem'i sahneye davet edip yıllar önce yazdığı ve Ceylan Ertem'e verdiği Esmer parçasında düet yapan Türk pop müziğinin vazgeçilmez kadın isimlerinden Isıla konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

Günaydınlar, bir perşembe ortasından daha hepinize sıcacık bir merhaba. Günün en tatlı anı geldi, öğle molası. İşlerinize küçük bir es verin, çayınızı kahvenizi tazeleyin ve kendinize bir nefeslik zaman ayırın. Önümüzdeki saat boyunca hem ruhu dinlendirecek şarkılarla hem de günün öne çıkan tatlı müzik haberleriyle birlikteyiz. Günün ikinci yarısı hepimize hafif ve güzel gelsin. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde sahne alan konser boyunca deniz sonu yok ne de zor ve sus pus olmak üzere sevilen şarkılarını seslendiren, alanı dolduran müzikseverlerin şarkılarının sözlerine hep bir ağızdan eşlik ettiği konser boyunca ritim ve alkışlarla performansına ortak olunan Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ceza konuğumuz.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Bart'ın konserinde bir hayranı pankart açarak kendisine evlilik teklifinde bulunan ve hayat arkadaşı Serkan Balkan'ı gösterip senin evlilik iptal diyerek esprili bir yanıt veren Hande Ünsal'la günün geri kalan kısmında hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Riskli yapıların dönüşümüne sağlanan 1.8 milyon liralık en büyük finansal destek yarısı bizden için başvuru süresi 31 Aralık 2026'da doluyor. Riskli yapısı onaylanan konut ve iş yerlerinin tamamının kampanyadan yararlanmasının önü açılsa da vatandaşların riski tespiti, müteahhit bulma, tahliye, yıkım ve ruhsat süreçlerini dikkate alarak başvuruyu son günlere bırakmaması gerekiyor. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rengin Ak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranının %99,53'e ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın İngiltere Şampiyonşip ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Da muss ich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza başladık operayla. Sen Nazım'ın son teklesi bizlerleydi ve son günlerin sosyal medyayı sallayan şarkılarından bir tanesi Can Demir'le devam edeceğiz. Gel dedim geldiğin sıradaki şarkımız. Hepiniz yolculuğumuza hoş geldiniz. Ya.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye İstatistik Kurumu bir açıklamada bulunmuş. Türkiye'nin 1 Temmuz itibariyle yeni nüfusu açıklanmış değerli dinleyiciler. 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişiymişiz toplamda. Tabii 1 Temmuz'dan sonra doğanlar ve ölenler bu rakamı küçük bir miktarda olsa değiştirmiştir ama 1 Temmuz'da tam olarak bu rakamdaymışız. Efendim, erkek nüfusun oranı %50.01 iken kadın nüfusun oranı %49.99 olarak kaydedilmiş. Ayrıca gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra bir düet çalışmanın Yonca Lodi ve Murat Güneş ortak çalışması İncir Ağacı şimdi sizlerle.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küp FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Dünden beri Marmara Denizi'nde adalar açıklarında mikro depremler meydana geliyor değerli dinleyiciler. Ve bu durum birazcık endişe yaratmış durumda. Sosyal medyada da çok konuşuluyor, haberlerde karşımıza çıkıyor. Acaba büyük bir depremin öncüsü mü diye insanlar tedirgin. Umarız değildir diyelim. Dünden beri çok sayıda küçük deprem oldu adalar açıklarından. En son yine bugün saat 11.30'da olmuş AFAD'ın resmi internet sitesine göre deprem bildirim sayfasındaki bilgi bu şekilde. Bu sabah 11.30'da yine Marmara Denizi adalarda bir deprem meydana gelmiş. İki gündür süren bir mikro deprem hareketliliği söz konusu, yani kısaca sözün özü. Bölgede 70'ten fazla küçük deprem kaydedilmiş. En büyüğü 3.2 olmuş. Bu 3.2'lik depremi İstanbul'dan hissedenler olmuş. Gerçekten ilginç hissedilebiliyor demek ki bu kadar küçük olmasına rağmen. O ya o zeminde bir problem var ya da binada problem var diye düşünüyorum ama bilemem, çok uzmanı değilim. Gerçekten hissetmesi çok zor bir deprem büyüklüğü diye düşünüyorum aslında normalde. Uzmanlara göre bu durum fayın aktif olduğunu gösteriyor. Ancak şu aşamada büyük bir depremin habercisi olduğunu söylemek mümkün değil. Deprem bilimi böyle bir şey zaten. Önceden maalesef hiçbir şey söylemek mümkün değil. Öncü mü değil mi? Bunu bilemiyoruz. Ama bundan sonra eğer büyük bir deprem olursa, ki Allah korusun diyelim, öncü deprem olduğunu anlamış oluruz. Ama bu da bir şey ifade etmiyor olacak sonuç itibariyle. Önemli olan şimdiden bilmek. Öncesinde bilmek işimize yarayacak bir şey ama öncesinde de maalesef böyle bir şeyi bilemiyoruz. Bilim dünyamız şu anda bunun için hazır değil, böyle bir şey söylemiyorlar. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Ezel zamanı, bana ne bu sevdalardan diyecek Küpe FM burası. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor.
1: Bana da bu sevdalardan bir yer verin. Göçe

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Küpe FM Reklam.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Bir spor haberimizle devam edelim değerli dinleyiciler. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde, playoff turunda daha doğrusu, aynı gün sahaya çıkıyor Beşiktaş ve Trabzonspor.

Spor. Avrupa Ligi playoff turunda bu akşam saat 20'de aynı anda sahneye çıkacak. Beşiktaş, Kauno, Zalgiris'i ağırlarken Trabzonspor'da Ferencvaros'u konuk edecek. Ferencvaros. Evet, her iki takım da rövanş öncesi avantajlı skor peşinde. Umarız çok başarılı skorlar alırlar, galip gelirler rakipleri karşısında. İki takımımıza da başarılar diliyor ve sözü şimdi Ece Seçkin'e devam ediyor. Ece Seçkin'e bırakıyoruz. Yepyeni şarkılarından bir tanesine kulak vereceğiz. Cefret ve Ece Seçkin ortak çalışması. Beni kandırmışsın şimdi. Müzikal takınız. Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1. 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-27 eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildiği, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği belirtildi. Yunan basını, Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimiyle birlikte bölgede yeni bir savunma dengesi oluştuğunu yazdı. Olası bir ABD çekilmesinin Türkiye'nin bölgesel gücünü artıracağı belirtilirken Yunanistan ve İsrail'in bu süreçten olumsuz etkileneceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.
4: Spor.
5: Fenerbahçe, Sidiki Şerif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı. Gineli santrfor, Premier Lig'de mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Spotify yapay zeka ile oluşturulan sanatçıları ayırt etmek için AI Persona etiketini devreye almaya başlamış kademeli olarak değerli dinleyiciler. Eylül ortasından itibaren bu rozet sanatçı profillerinde arama sonuçlarında ve çalma listelerinde görünecek, tamamlanacak yani geçiş. Ayrıca AI sanatçılar kullanıcı özellikle takip etmedikçe otomatik müzik önerilerinde yer almayacakmış. Böyle yeni özellikler devreye girecekmiş yakında.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Kamu sistem bir yapsın.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
10: Boyun, thanks coming up next up.

Manifest, Toz Pembe ve sonrası da Buray Tam Benim Tipim radyolarınızdaydı. Nakaratları birbirine olağanüstü derecede bence benziyorlar. Bu iki şarkının nakaratları Toz Pembe ve Tam Benim Tipim. Şimdi Crash'la devam edeceğiz. Gündüz yolculuğumuza tarihlerimiz 20 Ağustos Perşembe. Bu güzel yaz gününde en güzel şarkıları sizlerle arka arkaya paylaşmaya devam ederken işte sıradaki konuğumuz Crash. Türkiye'nin yeni müzik gruplarından bir tanesi biliyorsunuz. Çıkış şarkıları Crash büyük ilgi görüyor şu günlerde. Bir kez daha şimdi sizlere.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294 Chery.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Kamu sistemi yapıştırmıyor.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun deliliği. Bir kanıtım var artık için.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar...

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
6: For you, in fact, coming up next up.

Küp FM her zaman olduğu gibi harika şarkılarıyla gününüze eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel yaz gününde gündüz yolculuğumuz sizlerle birlikteydi. Son şarkımızı da Gülşen'den dinleyeceğiz. İtaat Yok bizlerle olacak. Sonrasında da haber merkezimizdeyiz. Ve onun da sonrasında bu sefer harika şarkılarıyla Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Son şarkımız bugün Gülşen'den geliyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz.

0: Geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Riskli yapıların dönüşümüne sağlanan 1.8 milyon liralık en büyük finansal destek yarısı bizden için başvuru süresi 31 Aralık 2026'da doluyor. Riskli yapısı onaylanan konut ve iş yerlerinin tamamının kampanyadan yararlanmasının önü açılsa da vatandaşların riski tespiti, müteahhit bulma, tahliye, yıkım ve ruhsat süreçlerini dikkate alarak başvuruyu son günlere bırakmaması gerekiyor. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rengin Ak, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranının %99,53'e ulaştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın İngiltere Şampiyonşip ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türkçe pop müziğinin hafızalarda yer eden eserlerinden bilsem ki, bu kez Mela Bedel'in kendine özgü vokal yorumu ve müzikal dünyasıyla yeniden hayat buldu. Mela Bedel söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan Bilsem Ki'ye şarkının özündeki bu duyguyu koruyarak yeni bir soluk getirdi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Zeki Akbayram başarılı müzisyen Akif Alkan'la anlamlı bir düete imza attı. Söz ve müziği Akif Alkan imzası taşıyan şarkı, hayatın her anında güçlü görünmeye çalışan kadınların da kırgınlıklarını ve duygularını içten bir dille anlatıyor.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Demir sürpriz yağdırdığı Harbiye sahnesiyle yazın unutulmaz konserleri arasına adını yazdırdı. Kibariye düetiyle coşkuyu zirveye taşıyan sanatçı sevenlerine müzik ziyafeti sundu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu yılın ilk yarısındaki artışla 86.320.602 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle savaşta barışçıl bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını ve askeri operasyonun süreceğini açıkladı.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alexey Batrakov İstanbul'a geldi. Genç orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen'le yeni sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sibel Can'la APO'nun 8 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği Kıyamam düeti bir ayda rakiplerine fark attı. 10 Temmuz'da yayınlanan şarkı 30 milyon dinlenmeye yaklaşarak yazın en çok ilgi gören şarkıları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

0: Kıyamam.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545-740-1055.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Vize Belediyesi tarafından bu yıl 17.si düzenlenecek Vize Tarih ve Kültür Festivali 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek festivalde İkilem, Ekin Uzunlar, Emircan İrek ve Seda Sayan sahne alacak.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Ara bir sordum.

0: Süper FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bir süredir uluslararası projelere odaklanan Sel'in müzikal sessizliğini heyecan uyandıran yeni şarkısı Hikaye Sararbaşa ile bozdu. Bestesi Sel'ine ait olan şarkının sözlerinde Sel'ine kalemiyle Can Ozan destekliyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
8: Chery. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
6: Vedamız bugün gripinle olsun. Yarın saat 15'te yepyeni şarkılarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu yılın ilk yarısındaki artışla 86.320.602 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle savaşta barışçıl bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını ve askeri operasyonun süreceğini açıkladı.
3: Spor.
4: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alexey Batrakov İstanbul'a geldi. Genç orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen'le yeni sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

20 Ağustos Perşembe gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu, radyolarınızdayım sevgili dinleyiciler. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir. Hoş geldiniz diyelim ve startı da Apio ve Teoman'la verelim şimdi Serseri Küpe FM'de.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
8: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Zeynep Dizdar'la biraz eskilerdeyiz. Sana güvenmiyorum'la 20 Ağustos akşamımıza, bu güzel yaz akşamına ilerlediğimiz anlarda bize eşlik ediyor. Yollarda olanlara keyifli dakikalar, bir yandan çalışanlara da haftanın 4. iş günü geride kalmak üzere artık. Belki son dokunuşları yapıyorsunuz ofis ortamında çalışarak. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir yaz akşamı sizi bekliyor. Şimdi Küpe FM'de eski yazlardayız. Zeynep Dizdar'dan Sana Güvenmiyorum.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia, Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu yılın ilk yarısındaki artışla 86.320.602 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın yaklaşımı nedeniyle savaşta barışçıl bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını ve askeri operasyonun süreceğini açıkladı.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alexey Batrakov İstanbul'a geldi. Genç orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen'le yeni sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 95 kuruş, 1 euro 56 lira 13 kuruş, gram altın 6.928 liradan, çeyrek altın 11.136 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
8: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545-740-1055.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541-549-5421.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de Mert Demir radyonuzda Ölüyorum Anla'yla Perşembe Eve Dönüş keyfinde.

0: ben seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de biraz eskilere gideceğiz ve Deniz Seki ile beraber Sakinim şarkısına kulak vereceğiz. 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamında beraberdik. Şimdilik hoşçakalın. Mehmet Ali ben.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte bir günün daha akşamında burada güne vedada her zaman olduğu gibi sizlerleyim. Ve hep ne diyorum efendim, en iyilere eşlik etmek üzere buradayım diyorum. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bizler de ne yapıyoruz? Günün en iyi saatinde buluşuyoruz. Neden? Çünkü günün çoğu geride kaldı. Artık akşam saati ve dinlenmek ve tabii ki Küpe FM'i dinlemek için en güzel saatler ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Başrol sensin de manifestle devam edelim. Manifest grubu üyeleriyle ilgili haberler var hep her yerde. Onlardan bir tanesi de Lidya Pınar. Tabii grupta kalabalık haliyle magazinde sürekli onlarla ilgili haberleri görüyoruz. Pınar çok zayıflamış. Lidya Pınar daha doğrusu. Son hali sosyal medyayı ikiye böldü diyorlardı. Biliyorsunuz sosyal medya zaten ikiye bölünür genelde. Üçe asla ve asla bölünmez. Birileri der ki aa bu ne zayıflık. Birileri der ki aa ne kadar güzel olmuş. Ben de her zaman ne derim? Sağlıklı olsun yeter insan. Yoksa kendisini zayıf mı, biraz kilolu mu seviyor, biraz balık etli mi seviyor? O tamamen insanın kendisine kalmış. Ama insanlar ikiye bölünmek için yer arıyorlar. Tabii sosyal medyada da böyle tartışmalar oluyor. Ve manifestle devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Sibercan ve EPO ile devam edelim. Sibercan geçen günde Kırmızılar içindeydi. Konserden konsere koşmaya devam ediyor ve her zaman kendinden söz ettiriyor biliyorsunuz. Bir ara bir kilolar konuşuldu. Şimdilerde de kırmızı kıyafetiyle bayağı derli toplu güzel duruyordu. Ve Sibercan ve EPO'nun güzel şarkısı Kıyamam düeti ise 30 milyona koşuyormuş. Evet, böyle güzel bir haber de gelmiş oldu onlar tarafından. Bu arada EPO, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrenli Köyü'nde de düzenlenen bir düğün alayına katılarak köy halkıyla birlikte eğlenmiş. Bu aralar adından çok söz ettiren isimlerden biri ve işte Kıyamam bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Mert Demir'le devam edeceğiz şimdi. Bu arada ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in konserine gitmiş. İkimize birden şarkısını çok seviyorum ve canlı dinlemek için buraya geldim demiş. Kesinlikle öyle dememiştir de, yani hani sadece o şarkıyı dinlemeye gelmemiştir de tabii ki bu röportajın manşeti olmuş. Bu arada Kibariye ile de sahnede güzel bir düet yapmışlar. Mert Demir sonra Kibariye'yi sahnede uğurluyor. Kibariye yine giderken her zamanki gibi "Thank you ladies gentlemen" falan bir şeyler söylüyor. Çok tatlı. Arada bir böyle İngilizce ile de ilgili şakaları oluyor biliyorsunuz. Ve tabii ki Kibariye'nin sesi tartışılmaz. Her sahneye gidip herkesle düet yapabilir. Ve işte Mert Demir ikimize birden.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yine seni severdim diyecek şimdi Sefo. Bu arada Çağla Boz'la aşk yaşıyor biliyorsunuz. Geçen gün de evlenme teklifi aldı Çağla Boz Sefo'dan dendi ama hanımefendi diyor ki şu an için öyle bir şey yok. Hem arkadaş hem sevgiliyiz. Öyle bir şey olursa ilerleyen zamanlarda sizlere haber veririz ama heyecanlanmayın diyor. Biliyorsunuz insanlar birilerini sevgili gördüklerinde hemen heyecanlanıyorlar. Aa evlenecekler mi acaba diye. Neyse ki magazinciler koştur koştur soruyor. Onlar da cevap veriyor. Onların da vallahi zorluğu. Yani hayatının zorluğu bu. Ama ne güzel değil mi? Tek dertleri bu olsun. Ve işte Sefo yine seni severdim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia, Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Simge ile Aşkın Olayım'la devam edeceğiz şimdi. Sahne tarzına biraz eleştiri gelmiş Simge'nin. Onun da biliyorsunuz genelde kıyafetler üzerine Gülşen gibi eleştiriler alıyor. O da o kadar acımasız yorumlar yazıyorlarsa onların içindeki bir şeyler ortaya çıkıyor demiş. Evet, hani kötü bir söz söylendiğinde kötü söz sahibine aittir denir ya. Gerçekten de doğru söylemiş. Geçen günde böyle çiçeklerden oluşan iki tane çiçek şeklinde bir bikiniyle çıkmış. İki çiçek duruyor böyle üstünde, gövdesinde. Güzel duruyor vallahi, yakışıyor. Sahne sonuçta, erkekler de pullu ışıltılı kıyafetler giyebiliyorlar. Sahne ayrı bir şey. Bunu bir anlayabilsek. Efendim, Simge ile devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Hande Yener'le devam edeceğiz şimdi Sebastian'la. Geçen gün Bursa konserindeydi. Tarzıyla, dansıyla dikkat çekti diyorlar. Üst tarafta ışıltılı bir şeyler var. Büstiyer. İçerisinde bir bikini. Onun hemen altındaysa deri bir pantolon var. Yine Hande Yener karışık bir şeyler yapmış ortaya ama ona da yakışıyor bu tarz. Ve işte Hande Yener Sebastian'la bizlerle.

0: PFM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Efendim ne güzel bir söz. İyileşmek her şeyin düzelmesi demek değil. Bazı şeylerin asla düzelmeyeceğini büyük bir olgunlukla kabul edip yola devam etmektir. Çok doğru. Bu arada Harbiye'de Sertab Erener harika konserlere imza attı. Ve yoğun istek üzerine iki konser müjdesi daha verildi. 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de sevenleriyle buluşacak. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Cemil Topuzlu'da hayranlardan yoğun bir talep gelmiş. Bir sanatçı için de herhalde en güzel şey budur diyor ve efendim sözü Sertab Erener'e bırakıyorum.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela, bakamıyorum. Kızıyorum, çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni, canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Otonom otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia, Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1, 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı, geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: KPFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: KPFM reklam.

0: Otomobillerde devrim. İnsan gibi düşünen açık kaynaklı Alfa Mayo tanıtıldı. Nvidia, otonom otomobillerin güvenliğini ve karar verme yeteneğini bir üst seviyeye taşıyacak. Alfa Mayo adı verilen yeni açık kaynaklı yapay zeka model ailesini tanıttı. Yeni modeller, simülasyon araçları ve dev veri setlerinden oluşan bu ekosistem, özellikle otonom sürüşte en zor problemlerden biri olan nadir ve karmaşık senaryoları çözmeyi hedefliyor. Günümüz otonom araçları çoğunlukla algılama ve planlamayı ayrı sistemler olarak ele alıyor, ancak bu yaklaşım alışılmadık veya daha önce hiç karşılaşılmamış durumlarda yetersiz kalabiliyor. Alfa Mayo ise neden-sonuç ilişkisi kurabilen, adım adım düşünebilen yeni nesil akıl yürüten yapay zeka modelleriyle bu soruna çözüm getiriyor. Böylece otomobiller yalnızca karar almakla kalmıyor, bu kararların arkasındaki mantığı da açıklayabiliyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang bu gelişmeyi fiziksel yapay zeka için ChatGPT anı olarak tanımlıyor. Huang'a göre Alfa Mayo özellikle robotaksiler için kritik bir dönüm noktası. Otomobiller artık nadir durumları düşünebiliyor, karmaşık ortamlarda güvenle hareket edebiliyor ve neden böyle davrandıklarını açıklayabiliyor. Nvidia Alfa Mayo'yu 3 temel sütun üzerine inşa ettiğini söylüyor. Alfa Mayo 1. 10 milyar parametreli zincirleme düşünme yeteneğine sahip ilk otonom otomobil odaklı açık kaynaklı görsel dil eylem modeli. Alfa Sim, gerçekçi sensörler, trafik senaryoları ve kapalı devre test imkanları sunan tamamen açık kaynaklı bir simülasyon platformu. Açık veri setleri ise 1700 saatin üzerinde farklı coğrafya ve koşullarda toplanmış nadir sürüş senaryolarını da içeren geniş kapsamlı sürüş verileri. Bu yapı geliştiricilerin modelleri eğitmesi, test etmesi ve iyileştirmesi için kendi kendini besleyen bir geliştirme döngüsü oluşturuyor. Yani birçok otomobil üreticisi bu yapıları otomobillerinde kullanabilecek ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

Bir dağılır gönlün, bir bakmışsın ifşalanmış çıktığın kaçak katlar. İsabet olmuş yakalandı, haber sal meleklerine. Örülüyor artık yıkılmayacak duvarlar. Destek yerin omuzundaki turnalar.

Metro FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Perşembe akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Şimdi biraz nostalji, biraz da yepyeni bir yorum geliyor. Mela Bedel, Serdar Ortaç'ın unutulmaz şarkısı Bilsem Ki'yi kendi tarzıyla yeniden yorumladı. Açıkçası böyle güçlü bir şarkıya dokunmak biraz cesaret ister. Ama sanatçının vokalinde şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş. Eski şarkıları yeni nesil yorumlarla dinlemek bence ayrı güzel.

Türkiye Akbayram ve Akif Alkan Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor şarkısı için güzel bir düette buluştu. Şarkının adı zaten başlı başına bir hikaye anlatıyor. Çünkü hayat işte. Dışarıdan ne kadar güçlü ya da mutlu görünürsen görün, herkesin içinde bir yerlerde sakladığı bir hikayesi var. Bu düet tam da o duyguyu taşıyor. Dinleyelim bakalım, size nasıl bir his bırakacak?

Sibel Can ve Epion'un birlikte seslendirdiği Kıyamam şarkısı 30 milyon dinlemeye yaklaşıyor. YouTube Dünya Müzik Listesi'nde ilk yüze girdi. 8 yıl sonra gelen bu buluşma belli ki dinleyicinin de bayağı bir hoşuna gitmiş.

Küpe FM'de Naz'la Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye kalan arkadaşlarıma kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Derya Bedavacı 29 Ağustos Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverleriyle buluşacak. Deme, Tövbe ve Sana Çıkıyor Yollar hepimizin bir yerinden yakalayan şarkılar bunlar. Sanatçının sahnedeki enerjisini de düşününce belli ki bol bol eşlik edeceğimiz, biraz üzünlenip biraz da eğleneceğimiz bir gece olacak.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Hadise İstanbul Festivali'nin kapanışında sahne aldı. Yazın sevilen şarkılarından Arabene zaten repertuar favorilerinden biri olmuştu. Bir de ilk kez söylediği Bana Masal Anlatma performansı gelince alkışlar da eksik olmamış. Sanatçı sahneye çıktığında biraz şov, biraz dans, biraz da yüksek enerji bekliyoruz zaten.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Şunu da hatırlatmak isterim ki Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

şeyi asla unutmaz. Hayatım hep sek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.